0: Bence ben ayıbı bence. Aprogmeni ben kosurup ek var dekledi. Sırf ek var dekledi.
1: Hamı yap soğuz hemisiz mulay. Sırf kuş katma çıkar. Benjamin öp sırf ek laş pare.
0: Katma o gaya. Sırf kuş katma o gaya.